câlin, un bruit câlin. Ah, Mulu, shotti to chup gechi. Tui kana, bujli tui kana. Ja ja, ve haya paki jana. Onno kotha jana, keu korini mana.